Ne dodam. Kere zaman bugün ne doğa çıcağım alı var. Diye sağlam kız bana sor. Bu moca yüzyılın sen sahibi bakı satın. Sen sıcağın ona niye pemen dönek zorak. Kutu kalın mamı koy çıcağım.